Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bitmüzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Seni öpmeye, koklamaya,

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: neden lazım?
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

Günaydınlar millet. Günaydınlar Şanada. Radyo Enerji'de sabahların efendisini dinliyorsunuz. Müthiş bir radyo kariyerim var. 21 senedir bu işi yapıyorum. İyi komedyensin. Neden stand-up gösteri yapmıyorsun dediler zamanca. Kusura bakmayın millet ama 2 saat ayakta şaka yapamam ben. Yapamam. Yaparsam da çok pahalı olur. Evet, beni sigorta şirketi gibi düşünün ya. Ayakta tedavi farklı fiyat, oturarak farklı, yatarak en ucuzu. Bir de hiç program sunmayıp benim yerime program sunacak olan kişiye günde 2 şaka yollarsam... Türkiye'deki tamamlayıcı sigorta gibi düşünebilirsiniz beni. Evet, öyle bir sınıflandırma. Ben 53 yaşındayım. Aslında şu noktadan sonra dış görünüşüm normalde umurumda olmazdı. Yani ne kadar spor yaparsam yapayım genç bir güzel vücudum olamaz. Zaten yapamam çok fazla. Boynumda 3 kırık, belimde 4 fıtık var. Hani sınırlı spor kapasitesine sahibim. Bırakabilirdim de kendimi biraz. Ama ben ne yaptım? Rezil ettim bu ayrıcalığı. Evet. Yani bu yaştan sonra yaşayacağım özgür bir hayat yerine evliliğimi sürekli daha iyi görünmemi bekleyen 15 yaş küçük ve aşırı derecede güzel bir kadınla yaptım. Evet. Şimdi hem zayıflama iğnesi yapıyorum hem spora gidiyorum. Ve ayrıca lazer epilasyon, cilt bakımı ve botoks yaptırıyorum. Siz şimdi düşüneceksiniz ki tamam işte sabahların efendisi, bu güzel kadını tam manasıyla hak ediyorsun bu çabalarını, emeklerini. Yanılıyorsunuz. 20 senedir beraberiz. Daha güzel olmam evdeki hayatımızı romantik ve şehvetli bir filme çevirmiyor. Yani pişmanım bu yüzden. Yani benim bunları eğer gene bekar kalırsam yapmam gerekiyor. Evet. Arkadaşlar 120 yıl boyunca siyahlar Amerika'da köle olarak yaşadı biliyorsunuz. Kafeslerde tutuldular, alındılar, satıldılar, tarlalarda zorla çalıştırıldılar. Kötü bir muamele gördüler yani. Ama şu an gelinen sosyolojik farklılığa inanabiliyor musunuz? Ve ben bundan sonra her anonsumu böyle şeylerle açmak istiyorum. İnsanların ilgisini çekiyor. Sonra hemen arkasından neye uğradığınızı anlamadan olağan zırvalarımı anlatmaya başlayacağım tabii ki. Evet. Burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji ve ben de sunucularından biri olan Sabahların Efendisi'yim. Yani aslında en iyisiyim ama ayıp öyle söylenmez. Evet, çünkü insanlar üzülür. Gerçi bir miktar üzüntüye ihtiyacımız var hayatlarımızda, öyle değil mi dinleyiciler? Yani sürekli mutlu olamazsınız ki. Düşünsenize, hani siz böyle gelirken herkes şöyle diyor. Mutlu pislik geliyor. İşte mutlu pislik orada. Mutlu olmak çok kolay arkadaşlar. Yapacağınız tek şey sabahların efendisiyle birlikte her sabah yolculuğa odaklanmak. Amacımız belli arkadaşlar. Yüzünüze tebessümler kondurmak, bir miktar sizleri mutlu etmek ve tabii ki keyfinizi gıcır gıcır bir hale getirmek. Eğer bunu başarabiliyorsak ne âlâ ne âlâ. Hadi bakalım, programa başladık. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajları her zaman çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı yazarsanız bizim de keyfimiz yerine gelecek.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve ben Deniz Sabahların Efendisi, hafta içi her gün burada saatler 7'yi gösterdiğinde yolculuğumuza eşlik etmek, yanınızda olmak, yüzünüze tebessümler koldurmak için tüm ekiple beraber var gücümüzle çalışıyoruz millet. Evet. Evet, yani işin %99'unu ben yapıyorum ama bu bir ekip işi. Bunu unutmamak lazım. Pekala, keyifliyiz. Umarım sizler de aynı şekilde keyiflisinizdir. İşe giderken ne kadar keyifli olunabiliyorsa tabii ki. Ya mutlu olmanız lazım arkadaşlar. İlk anonsumda da bunu söyledim. Mutluluk sizin elinizde. Bak, biri zamanında ne demiş biliyor musunuz? Hatta ismini de vereceğim komplekslerime rağmen. Yani daha başkası söyledi, tamam mı? Cesare di Boneria Sabekera. İsim havalı da kısa bir laf söylemiş. Yani valla kıskandığım için öyle demiyorum. Altı kelime. Ha var ha yok. Mutluluk, iyi sağlık ve kötü hafızadır. Müthiş bir laf. Ama sadece bunu yaşayana mutluluk verecek bir metot. Sağlığım iyi ve hafızam kötü. Çok mutluyum ama karım delirmek üzere. Oldu mu şimdi? O kadın kimdi? Sabahların Efendisi. Ne kadını ya? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum, hafızam çok kötü. Bir de öküz gibi sağlıklıyım. Karım içinden şöyle diyor. Ölmez de şimdi bu. Ya mutluluğu tanımlamak çok zor. Bazen hiç gülümsemeyen birini görürsünüz ama sizden daha mutludur. Yani bazen mutluluğun kabullenme olduğunu da düşünüyorum. Yani olan durumunun o anda olabilecek en iyi durum olduğunu düşünürsen asla mutsuz olmazsın. Değil mi? Yani olan zaten olduğu için kendini de suçlamazsın. Ha, demek ki neymiş anahtar? Yine anı yaşamakmış. Ama şey de olmuyor ki, yani izin verirseniz ben bu anı 7 yeni sevgiliminin birbiriyle dövüşmesini izleyerek değerlendirmek istiyorum. Ayakta kalanla devam edeceğim. Sorumluluklarımız var millet. Yani bu benim sunduğum radyo programı da onlardan biri. Hani ne olacak ki, bir komedi programı dinlemezsek sabah işe giderken diye düşünmek, öyle değil, mahvolursunuz bak. Mahvolursunuz. Sizin bu komediye ihtiyacınız var millet. Bir de bu komedi programı şu anki dünyanın dengesini koruyor. Yani sizin torna atölyeniz de öyle, değil mi? Bir köşedeki bakkal da öyle. Yani biz şu anda yeryüzünde bulunan herkes buranın sakinleriyiz. Yani bazımız daha sakin, bazısı biraz daha heyecanlı. Ama aklımızı kullanırsak belki bir gün ahenk içinde, ya abartılı olmamak şartıyla bir ahenk. Yani çünkü robot gibi yaşamak olur. Mutlu yaşamayı öğrenebiliriz. Tamam mı? Bunu unutmayın. Hadi bakalım, Enerji burası. Dere boyundaki stüdyomdan %100 canlı yayındayım. Günaydın mesajlarınızı hala bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. 93

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın.

0: Kimli hayat sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat birikimli hayat sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank şubesine başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Merhaba millet. Herkese günaydınlarımızı gönderiyoruz. Burası Enerji Hepiniz. Beni dinlemeye hoş geldiniz. Ben bazı dizileri burada bulamıyorum. Yani hem Türkiye'de hem burada bulamıyorum. Bazı dijital kanallarda burada yayın yapmıyor. Mecburen internetten indiriyorum. Eskiden de internetten müzik indirirdim ben. Bilmiyorum, belki kendi çalıştığım sanayiyi baltalamak için bilmediğim bir kendime zarar verme isteğim mi var? Bilmiyorum. Ya alakası bile yok Allah aşkına. Ben namuslu bir insanım. Yani sosyal yaşamımda bir takım sarsıntılar yaşıyor olabilirim arada ama teknik anlamda kimsenin parasını çalmam, hakkını yemem. Yani içinden ne çıkacağını bilmediğim, değil mi? Berbat bir CD.

0: diye o parayı vermem, veremem. Yani önce dinlemem lazım. E nereden dinleyeceğim? Radyolar bütün albümü yayınlamıyor ki. En güzel şarkıyı yayınlıyor. Şimdi büyük şirketler ayaklanır. Hey sabahların efendisi, bunu nasıl yaptığını, hangi bilgisayarı kullandığını tespit edersek içeri girersin, haberin olsun. Hadi. Benim evim NASA'dan daha güvenli. Nerede yaşadığımı bulmanız bile aylarınızı alır. Boş konuşmayın. Nasıl? Kaymaklı'da mı? Evet evet. Sevgilimle kedilerin evini söylüyorsunuz. Yani muhtemelen baskını gece yapacaksınız. Allah aşkına benim gece vakti sevgilimin evimde ne işim var ya? Boş verin bir şirketlere. Ne isterlerse söylesinler. Benim yaşımdakiler hatırlar. Eskiden de benzeri bir kriz yaşamıştık. Radyodan kasete kayıt yapardık. O zaman kimse gelip şey demedi bize. Benim beslenme çantasına benzeyen bir teybim vardı. Rekord ve play'e aynı anda basmam gerekirdi. Ve çok sertti düğmeler. Ama tek derdim o değildi. Kayda bastığım zaman hem radyoyu kaydediyordu hem de teybin üstündeki mikrofondan dışarıdaki sesleri kaydediyordu. Evdeki herkesi sus pus etmem gerekiyordu kayıt için. Geçti o dönemler ya. CD ne ya? CD yakardık biliyor musunuz? Burning CD. Yani ne karın ağrısıysa anladın da yok zaten. Nasıl oluyor da şeytan işi gibi geliyor. Nasıl yakarsın CD'yi ya? Anladın mı? O CD'nin üzerinde o çizgileri çizerken nasıl kodluyor? Yani başımıza taş yağmazsa iyi yakın zamanda. Neyse. Ve radyodan kayıt yapardık ve lanet sunucunun çenesini kapatmasını beklerdi. Kayıt düğmesine basmak. Hey susacak mısın pislik? Şarkının yarısı gitti lanet olası. İntrosu yok şarkının. Şimdi ya 80'ler öyleydi sevgili dinleyiciler. Yokluk içinde geçti büyük bölümü. Yani mesela olduğumuz yaşta görünmeyelim diye botoks bile yoktu. Değil mi? Ne zulüm. Bak geçenlerde ablam yüzüne bir takım enjeksiyonlar yaptırdı. 10 yaş gençleşti. Sokakta yürürken abla dediğim zaman bile millet... Aha evet tabii seni gidi kompleksli manyak diye çağırıyordu. Yanaklar gerildi, dudaklar büyüdü. Bak eğer bu aramızda bir yarış haline gelirse tatsızlaşabilir. Aynı muameleyi benim yaptığımı da düşündürsenize. Tekrar abla diyebilmek için sokakta yürürken diye... O tekrar yaptıracak, ben gene yaptıracağım. Ta ki aramızdan birinin inga inga diye ağlayıp emeklemeye başladığı ana kadar. Ya modern dünyayı pek sevmiyorum ya. Ben keçi sağmak istiyorum millet. Böyle yumurtayı tavuğun veya horozun altından almak istiyorum. Yani ben öyle duydum. Bazen horozlar da yumurtluyormuş. Evet evli olanlar.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursana be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?
1: Sabahların efendisi.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
5: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
4: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Selam millet. Günaydınlar herkese. Bir soru gelmiş. Sabahların efendisi, hayatta seni rahatsız eden şeyler var mı diye. Varsa bunlardan birkaçını bizlerle paylaşma nezaketini gösterir misin? Nezaket mi? Neden olmasın? Ya bir şey soracağım. Biri kustuğu zaman kusan tiplerden misiniz? Görüyorum ya sosyal medyada hep. Böyle yapıyorlar. Karşıdaki yapma. Dance FM'de sabah şovunu dinliyorsunuz millet. Neden bu kadar fazla çirkin insan var ve bu kadar az güzel insan var? Ah. Hayatta seni rahatsız eden şeyler var mı sabahların efendisi? Var işte. Ah. Neden çok çirkin insan, bu kadar az güzel insan? Ve burada sadece fiziksel güzellikten bahsetmiyorum ki aslında önemli olan o bence. Yani ama kimse bilmez bunu. Evet, herkes gerçek güzelliğin insanın içinde olduğunu düşünür. Alakası bile yok. Yani bir çift muntazam bacaktan daha iyi içi olan hiç kimseyle tanışmadım arkadaşlar ben. Evet. Daha fazla kötü insan var, daha az iyi insan var. Ve iyi derken yani ne bileyim, aşkta iyi, işinde iyi, ilişkilerinde iyi anlamında söylüyorum. Mesela koltuk yaptıracağız, kime yaptıralım? Aa, şu bilmem ne usta çok iyidir, ona yaptıralım gibi. Tatlıcı değil miydi o? Yok, bu kanepeci, kanepeci olan usta bu. Sen iyi biri misin sabahların efendisi diye soracak olursanız. Yani bir insanın kendisi hakkında yorum yapması çok kolay değil. Ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yani herkes gibi benim de bir hain yanım var. Vardır ama her zaman söylediğim gibi. Hiç kötü niyetim olmadığı için bu hainlikler genelde aynı yaramaz şey için sen kıvamında oluyor. Seni hayta haylaz. Peki iyi bir aile babası mısın sabahların efendisi? Bu soruyu kim söyledi size sorun diye? Ha, kim? Oğlumun annesi mi yoksa? Ya dinleyicilerimle konuştuğumda hepsi ya biz senin eşini çok merak ediyoruz diyorlar. Yani bahsettiğin kadarıyla cadı gibi bir şey olması gerekiyor diyorlar. Asla, asla. Ben bir kez bile cadı demedim karıma yayında. Değil mi? Yani son derece güzel, kumral, entelektüel ve zeki bir kadındır. Ve ben evliliğin insanı nasıl yiyip bitirdiğinden bahsediyorum. Yani yoksa benim, yani benden çok daha zeki, benden çok daha güzel, benden çok daha evli biri nasıl eleştirebilirim ki bu açıdan? Ya bu bir hissiyat millet. Ben ait olma duygusundan çok hoşlanmıyorum. Yani kendimi tamamen birine teslim etme fikri korku verici geliyor bana. Ama buna rağmen söz verdim ve evlendim. Şahitler falan vardı. Çok kötü değil, çok kötü değil. Yani ağır depresyonda bir insan olarak da hayatın tadını çıkarabildiğim zamanlar oluyor. Seyrek ama oluyor. Hem ne derler bilirsiniz. Günde bir kadeh psikolog evinizden uzak tutar diye bir ilave. Galiba böyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum ama. Bir de her günü sanki hayatının son günüymüş gibi yaşa derler ya herkes. Ya ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü ben her gün o günün son günüm olacağını bilsem büyük ihtimalle bir köşeye kıvrılır hüngür hüngür ağlardım ya. Yani bu nasıl bir nasihat olabilir ki? Antidepresan satışlarını mı arttırmaya çalışıyorlar? Düşünsenize.
3: Bugün son gün. İlacım nerede?
4: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. İçim.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. İyi günler, merhabalar, günaydınlar milletim, sevgili dinleyicilerim, nasılsınız ya? Enerji burası, Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak bu nefis salı sabahında da yanınızda olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki radyo enerjiyi dinliyorsunuz, iyi ki sabahların efendisini tercih ettiniz. Evet, ben geçen gün lotarya oynadım. Şans oyunu. Çünkü hesap yapmayı bilmeyen insanlar için konmuş bu vergiyi ödemekten büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten ya, 30 sene oynadıktan sonra insan vazgeçer dersin. İnsan değilmişim demek ki. Evet. Ben uzak bir yerlerde oynuyorum şans oyunlarını. Neden bilmiyorum. Esnafın daha sıcak ve samimi geldiği bir takım yerlerde sanki ne faydası olacaksa şans oyunu oynamakta, ben gerçekten demeyin ben toplu enerjinin çok büyük gücü olduğuna inanıyorum. Değil mi? Yani bu yüzden kaymaklı Nikosya bayine çok teşekkür ediyorum bu konuda benim yanımda oldukları için, sağ olsunlar. Ve bir gün buralardan gidersem kalbim sizinle kalacak. Sevgili kaymaklı Nikosya şans oyunları esnafı. Gittiğim yere kalpsiz bir pislik gibi gideceğim. Çünkü kalbim burada kalacak, değil mi? Ya, o kadar kötülük yapacağım ki gittiğim yerde. Kalbim sizde kaldığı için. İnsanlar aralarında para toplayıp birini kaymaklıya yollayıp kalbimi geri almaya çalışacaklar ama kaymaklılar, o kalp size ait. Kimseye vermeyin. Ya zaten artık duygusal ilişki yaşamaktan da bıktım. Gittiğim yeni yerde ruhsuz yüzeysel ilişkiler yaşamayı planlıyorum. Ben o açıdan rahat olun. Tamam mı? Her neyse ya, vakti zamanında Türkiye'de de çok oynadım. O zamanlar gittiğim yerde şans oyunlarındaki çocuk dedi ki, abi dedi, eğer bir düşmanın varsa at yarışı oynamaya alıştı. Bakın arkadaşlar, eğer ben atın kendisiyle birebir 45 dakikalık bir konuşma yapmadığım takdirde asla at yarışı oynamadım. Kimseyi de oynatmadım. Yani tabii bir ata yarışı kazanıp kazanmayacağını sormanın aptalca geldiğini biliyorum kulağa, ama bir başkasına sormaktan daha iyi gibi geliyor. Yani en azından kişnemesindeki bir rengi, bir dokuyu yakalarsın ya. Bir şey, belki bir şansın olur diye düşündüm hep. Ya işte millet, benim sıra dışı bir hayatım ve sıra dışı fikirlerim var. Yolun dışında, kulvarın dışında yaşıyorum ben. Dalgalanıyorum. Bir oraya gidiyorum, bir buradayım. Bu yüzden bundan faydalanmanızı istiyorum. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik kanalı Radyo Enerji'deyim.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Sende.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Hattan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Hepinize günaydınlar millet. Umarım sizi gördüğüme sevindiğim kadar beni duyduğunuza sevinmişsinizdir. Ama sabahların efendisi nasıl olur? Bizi nasıl görebilirsin? Bu imkansız. Küçük titrek dostum, hayat mucizelerle doludur. Asla imkansız demeyeceksin. Ya bu program kayıtsa ve halkın arasında dolaşıp herkesin enerjiyi dinlediğini görüyorsa? O zaman hem orada şimdi bunu yapıp hem nasıl önceden kaydettiğim bantlarda bunu söyleyebilirsin. Kim söyledi onu? Bu arkadaş mı? Yaklaş biraz bakayım bu tarafa. Yaklaş. Teşekkür ederim. Radyo Enerji'de salı sabahı, yerinde olmayan keyiflerin ilacı ve zaten yerinde olan keyiflerin pekiştirme sıfatı. Sabahların Efendisi Show şimdi canlı yayında arkadaşlar. Ya akıllım, cevap vermediğimiz her soruda soranını temizleseydik dünya boş bir yer olacaktı. Evet, iki kayıt yaptım. Birinde niye dinlemiyorsunuz, diğerinde dinlediğiniz için teşekkürler var. Ve dışarıdan öğrenip hangisini yayına sokacaklarınızı söylüyorum. Hayır, bütün bunları zırvalarken bir anda ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bu manyaklıkları yapacak kadar kendini işine adam... Nereden buluyorsun bu motivasyonu be adam diye kendi kendime? Evet bakın, bu program millet, bu sabah ihtiyacınız olan tek şey. Bakın, geçmiş hayatlarımı araştırdım. Birkaç önceki hayatlarımdan birinde Firavun'un hizmetkarıymış. Ve kendisi ölünce biz hizmetkarlarını da canlı canlı onunla beraber gömmüşler. Evet, ona göre yani program hakkında yanlış bir şey söylemeden şunu unutmayın. Firavun'un laneti hala üzerimde. Nasıl? Belli oluyor mu? Hey bana bak. Bak geliyor lanet şimdi ha. Geçtiğin yerlerde kuşlar düşer ölür vallahi. Yapraklar dökülür. Ya evet, şu hisse kapıldığınız olabilir bazen. Yanlış zamanda doğru radyo kanalında olmanın cezasını mı çekiyorum acaba diye. İki saatlik bir show çünkü. Bak her zaman diyorsunuz ya, sabahların efendisi çok kasılıyorsun, kendini beğenmişsin diye. Gördünüz mü? Bak istediğim zaman kendimle ne güzel dalga geçebiliyorum. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi millet? Ben insanın kendisiyle dalga geçmesinin kitabını yazan adamım be. Evet. Yani gerçi bir aptal bile yazabilirdi. Hop bak ne yaptım? Ne yaptım? Yine kendimle dalga geçtim. Hemen gerçeklere dönelim. Ama bu işi onlara bırakmayarak üstün zekalı profesyonellerin de dünyadaki gereksiz meselelere el atabileceğini ispat ettim. Madem büyük takımlarda zaman zaman yeniliyor, o zaman rahatlıkla şunu söyleyebilir miyiz? En büyük ben! Evet, peki. Peki.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın Allah beyler, günaydın şahane ada. Zaman su gibi akıp geçiyor, farkındasınız değil mi? Ha, neden söyledim bunu? Programın sonuna geldik arkadaşlar. Yani anlamadınız değil mi program nasıl başladı, nasıl bitti? Ya o kadar iyiyim galiba. Evet. Ya biri zamanında ne demiş biliyor musunuz? Hatta ismini de vereceğim yani komplekslerime rağmen. Yani başkası söyledi tamam mı? Cesare di Boneria Sabekera. İsim havalı da kısa bir laf söylemiş. Yani vallahi kıskandığım için öyle demiyorum. 6 kelime. Ha var ha yok. Mutluluk, iyi sağlık ve kötü hafızadır. Müthiş bir laf. Ama sadece bunu yaşayana mutluluk verecek bir metot. Sağlığım iyi ve hafızam kötü. Çok mutluyum ama karım delirmek üzere. Oldu mu şimdi bu? O kadın kimdi, sabahların efendisi? Ne kadını ya, ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Ya hatırlamıyorum, hafızam çok kötü. Ya bir de öküz gibi sağlıklıyım, karım içinden şöyle diyor. Ölmez de şimdi bu. Evet. Ya millet, mutluluğu tanımlamak çok zor. Bazen hiç gülümsemeyen birini görürsünüz ama sizden daha mutludur. Yani bazen mutluluğun kabullenme olduğunu da düşünüyorum. Yani olan durumunun o anda olabilecek en iyi durum olduğunu düşünürsen asla mutsuz olmazsın. Yani olan zaten olduğu için kendini de suçlamaz. Demek ki neymiş anahtar? Yine anı yaşamakmış. Ama şey de olmuyor ki, yani izin verirseniz ben bu anı 7 yeni sevgilimin birbiriyle dövüşmesini izleyerek değerlendirmek istiyorum. Ayakta kalanlarla devam edeceğim. Ya millet, sorumluluklarımız var. Bu benim sunduğum radyo programı da onlardan biri. Şimdi ne olacak bir komedi programını dinlemezsek sabah işe giderken diye düşünmek, öyle değil işte, mahvolursunuz. Mahvolursunuz. Sizin bu komediye ihtiyacınız var. Yani bu komedi programı şu anki dünyanın dengesini koruyor. Yani sizin torna atölyeniz de öyle değil mi? Ya bir köşedeki bakkal da öyle. Yani biz şu anda yeryüzünde bulunan herkes buranın sakinleriyiz. Bazımız daha sakin, bazısı biraz daha heyecanlı. Ama aklımızı kullanırsak belki bir gün ahenk içinde, abartılı olmamak şartıyla bir ahenk. Yani çünkü robot gibi yaşamak olur. Mutlu yaşamayı öğrenebiliriz. Tamam mı millet? Hadi bakalım, programı sonlandırıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın sabah aynı saatte yine burada. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji'de buluşmak üzere millet. Hoşça kalın.
3: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.

bir yere ayrılma. Fit Sports Club, hayatınla spor kas.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Salı günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca da pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Melek Mosso burada şimdi. Hit şarkısı Hayat Kıbrıs'ın

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Hey!

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta. Ortalamanın yüksek hava sıcaklığı ise 28 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Yıldız Tilbe burada hit şarkısı Yalnızlık Eski Bir Ustadır. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla adından söz ettiren pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu burada. Yıllar boyu çok özel şarkılar dinledik ondan. Bu çalışması da onlardan bir tanesi. Şu Nefes Ceceli versiyonuyla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

herkese bir kez daha mutlu günler. Keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise genç isim Irmak Arıcı burada. Bir Serdar Ortaç şarkısını kendine has tarzıyla yorumluyor. Ben adam olmam şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Yine en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Mavi Gri burada. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı O Değil Ki ile

enerjidesiniz. Umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı gruplarından biri Manifest burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildiler bugüne kadar. Rüya ile şimdi ise grup Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Fit Sports Club, hayatın nasıl podcast? Güçlü ol.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Edelburg'da özellikle Mustafa Sandal için düzenlenen saygı bir etkinliğinde ikilinin arasında geçen ilginç diyalog geçtiğimiz haftalarda gündemi yoğun şekilde meşgul etmişti, hatırlayacaksınız. Her ne olursa olsun şarkılarıyla liste

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
6: Hit müzik burada.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Haziran ayının ikinci günü, tarihler 2 Haziran ve haftanın ikinci günü Salı gününden herkese merhabalar. Ne kadar düzenli başladık yaza, gerçekten böyle 1-2 işte pazartesi salı diye ilerliyoruz. Bakalım önümüzde bizleri ne gibi güzellikler bekliyor, ama şimdi sizleri Enerji Keyfi'nde harika konular ve akabinde de Türkçe Pop'un en iyileri bekliyor ardı ardına sizlerle.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Miyaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre gidiyordur. Günler, böyle dakikalar, saatler. Gerçekten böyle 2026'nın ilk 6 ayını yemişiz bile. Bayramları ardımızda bırakmışız. Önümüzde de güzel bayramlar var. Güzel etkinlikler var. Etkinlikler, festivaller hepsi bu yaz boyunca adamızda gerçekleşecek. Hiçbir yere gitmenizi gerektirmeyecek kadar tatil modunda geçirebileceğiniz bütün etkinlikler hepsi adamızda gerçekleşiyor zaten. O yüzden katılmanız için sizleri davet ediyorum. Nereye davet ediyorum? Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden bulabilirsiniz. Nerelerde kimlerin konserleri var, kimlerin festivalleri var, kimler geliyor adamıza, hangi dünya starları adamızda konser verecek, hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve tabii ki de Gişe Kıbrıs'ın aplikasyonunda kolaylıkla biletlerinizi alabilirsiniz. Gidemiyorsanız da iade seçenekleri de var. Tabii ki kuralları okumanızda fayda var. Çünkü bazı etkinliklerde iade kabul edilmiyor doğal olarak. Ama bazılarında iadeyi de hemen sağlıyorlar. Benden söylemesi, radyonuz enerjide de müziğin en iyisi sizlerle bu frekansta.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi hayatınızda hiç duymadığınız ve göremediğiniz şeylerden bahsedeceğim. Bazı okyanus dalgaları binalardan daha büyük olabiliyormuş mesela. Dünyanın en büyük hava alanlarında uçakların bagajları yer altındaki dev sistemlerle taşınıyor. Dünyanın en büyük gemileri küçük şehirler kadar yakıt tüketebiliyormuş. Mariana Çukuru'nun içine Everest Dağı sığabiliyor. Dünyanın en büyük mağarasının içinde kendi ormanı ve bulutları varmış. İnternetin büyük bir kısmı okyanusun altından geçiyor. Dünyanın en büyük maden makineleri binalar kadar büyük olabiliyormuş. Bir yolcu uçağının lastiği saatte 300 kilometre hızla piste çarpıyor. Gerçekten bunlar çok böyle aklımızın alamayacağı kadar büyük, fazla büyük işte uçak olsun, gemi olsun, iş makineleri olsun, doğa olayları olsun. Gerçekten dünya çok farklı bir yer ve biz de onu deneyimliyoruz. Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji Keyfi devam ediyor.
2: Asırlardır yalnızım.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takipliyorsanız çok şanslısınız. Çekilişlerimiz, hediyelerimiz ve radyodan haberlerimiz, nerelerdeyiz, neler yapıyoruz, kimlerdeyiz ve yayınlarımız, podcastlerimiz hepsi sizlerle buluşuyor sosyal medya hesaplarımızda. Radyo artık bir medya dünyası olarak düşünebilirsiniz. Biz her yerdeyiz. Hem sosyal medyadayız, hem frekansınızdayız, hem televizyondayız. Tabii ki de Enerji Play aplikasyonumuz da var bu arada ve bir yandan da TV Mivi uygulamalarından, platformlarından bizleri televizyon üzerinden de hem kliplerimizi izleyebilirsiniz hem de bizlerin de yayınını bulabilirsiniz. Daha birçok sürprizimiz var. Yani sadece bizleri bir radyo istasyonu olarak düşünün.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. 2 Haziran tarihler, güzel bir açılış yaptık yeni saate ve şimdi Sezen Aksu'yla devam edeceğiz. Ardı ardına Türkçe Pop'un en iyileri, enerjinizi yükseltmek için bu frekansta.

0: bir yere ayrılma.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.
1: Ön bizim için böyle.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. En yeni, en güncel, en sevdiğiniz dinlemekten çok çok keyif aldığınız bütün Türkçe pop şarkılar sizlerle bu güzel salı gününde. Havalarda oldukça sıcaklaşmaya başladı artık. Hava sıcaklıkları arttı ülkemizde. Yaz geldi diyebiliriz, resmi olarak başladı zaten dün itibariyle ve tüm hızıyla devam ediyor artık. Kendinize değer verdiğiniz, keyif aldığınız, keyifle eğlendiğiniz, mutlu olduğunuz, güzel haberler aldığınız bir yaz olması dileğiyle biz de sizlerin yanınızdayız. 93.1'deyiz. İçinizi ferahlatacak, keyif veren bütün Türkçe pop şarkılar sizlerle.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Cyprus Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Şimdi bu aralar böyle bazı döngülerde olduğunu hissediyorsan, özellikle bir şeylerin değiştiğini hissediyorsan, özellikle ruhsal uyanış sürecinde olduğunu gösteren bazı işaretlerden bahsedeceğim. Eskiden çok istediğin şeyler anlamsız gelmeye başlar, artık ruhunun başka bir şey istediğini fark edersin. Huzur, denge, gerçeklik mesela. Yalnız kalma ihtiyacın artar, eskisi gibi savaşmak istemezsin. Artık direnmek yerine anlamayı, ısrar etmek yerine bırakmayı, savaşmak yerine akışa güvenmeyi seçersin. Aslında bu bir vazgeçiş değil, kendine saygı duymaya başladığının işareti. İnsanlara karşı toleransın azalır. Bu da sertleşmek değil, aslında netleşmektir. Eski ilişkiler anlamını yitirir. Bazı insanlar yavaş yavaş uzaklaşır, kopuşlar yaşanır ve her enerji kendi dengine çekilir. İnsanlara bakışın değişir, suçlamayı bırakırsın. Herkesin bir yara taşıdığını, kendi sınavını verdiğini fark edersin. Affetmek kolaylaşır uzaklaşmakta. Bir şey olmadan önce hissedersin. Kimin samimi, kimin maskede olduğunu ayırt edersin. Rüyaların gelecekten mesaj vermeye başlar. Kendine karşı daha şefkatli olursun. Bu da ruhsal uyanışın en güzel tarafı aslında. Yani uyanış bir aydınlanma değil. Farkındalığını yükseltmek, farklı açılardan görebilmeyi öğrenmek aslında. Bu süreçte kırılır, sorgular, yüklerinden arınır ve seni sen yapan şeylerin ne olduğunu ayırt eder hale gelirsin. Ne sana aitmiş, ne sana öğretilmiş, çaresizlikmiş bilirsin. Eğer bu durumları yaşıyorsanız sizler de bir ruhsal uyanıştasınız. Radyonuz Enerji'de enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz hitleri de bizleri karşılamaya devam ediyor. Bakalım bu yazın hiti hangi şarkı olacak? Daha yaz yeni başladı, birlikte göreceğiz, dinleyeceğiz. Önümüzde Dünya Kupaları da var. Şimdi gözler Dünya Kupalarında ve sanatçılarımızın çoğu da milli marş yapma peşinde. Bakalım hangisi tutacak? Birlikte göreceğiz, dinleyeceğiz. Müziğin en iyisiyle radyonuz Enerji'de gün devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Enep Bastık'la açılış yaptık. Sonrasına saymayayım, sürpriz olsun, güzel bir salı gününde Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an sporda ol.
3: Hemen şimdi aramızda.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskıları ile Enerji Keyfi devam ediyor. Siz müteferriç olabilir misiniz? Müteferriç ne demek? Derdini içinde tutup adımlarına bırakan, gezerek vakit geçiren kişi. Bazen insanın kafasını ne konuşmak toparlar ne de kalabalıklar. Biraz yürümek, biraz doğa iyi gelir insana. Ve bazı kelimeler vardır. Müteferriç, derdini içinde tutup adımlarına bırakan, gezerek vakit geçiren kişilere denirmiş. Siz böyle misiniz bilmiyorum ama bazıları da bu şekilde terapi ediyor kendisini. En iyisi mi bilemem ama kime ne iyi gelir bilemiyorum ama derdini müzikle atanlara da başka bir isim bulmamız gerekecek. Enerji Radyo'da şu an itibariyle keyifli şarkılarla birlikte güne devam ediyoruz. Gül

Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji. Kimi mutlu?

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile enerji keyfinde şimdi sizlere ilginç bilgilerden bahsedeceğim. El tırnakları ayak tırnaklarına göre yaklaşık 4 kat daha hızlı uzarmış. Yapılan araştırmalara göre kahve tüketimi vücudu yaşlanmanın etkilerine karşı korumaya yardımcı olurmuş. Z kuşağı kadınları anneliğin çoğu zaman kariyerlerinde kayıp ve eşitsiz şekilde yüklenen ağır ev işleri anlamına geldiğini gördükçe çocuk sahibi olma konusuna giderek daha fazla tereddüt ediyor. Kadınların %74'ü, erkeklerin ise %64'ü geçen yıl neredeyse hiç ilk buluşmaya çıkmadığını söyledi. Kısa boylu olmanın daha uzun yaşam süresi gibi şaşırtıcı sağlık avantajları var. Ayak parmaklarında az da olsa kıl bulunması kan dolaşımının sağlıklı olduğuna ve kalbin düzgün çalıştığına işaret eden olumlu bir fiziksel belirti olarak gözüküyor. Düzenli ağırlık kaldıran kadınların stresle başa çıkma konusunda kaldırmayanlara göre daha dayanıklı olduğu düşünülüyor. Bir öğrenci aynı kot pantolonu 15 ay boyunca 330 kez yıkamadan giydi. Bilim insanları pantolon yıkandıktan sonra bile bakteri seviyesinde neredeyse hiçbir değişim olmadığını ortaya koydu. En az hata yapma hakkı tanınan çocuk genellikle ailenin en büyük çocuğu oluyormuş. Bunlar böyle hayatımızın bazı ufak gerçeklikleri. Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji keyfi devam ediyor.

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bike BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden 13-16 arası bu frekansa devam ediyor olacağız. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Güzel müziklerle birlikte Salı gününe devam edin. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Fit Sports Club, hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her an burada ol.
3: Hemen şimdi ara.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
4: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
5: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
4: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
6: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
7: Bike, always be with you.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres Cyprus Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Pizza, pizza, pizza, hadi gidelim şimdi, durma.
3: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklar.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.